0: İyi geceler. İstanbul'da Hamalbaşı Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı arasında 4 dakika gecikme yaşanıyor. Cumhuriyet Caddesi'nde Refik Saydam Caddesi'ne geçişte 3 dakika uzama meydana geliyor. Ankara'da Söylev Sokak ve Akden Caddesi'nde inşaat nedeniyle ulaşım aksaması var. İzmir'de Sarmaşık Caddesi ile Sakarya Caddesi arası kapalı gorla. Trafik durumu dinamik. Alternatif rotaları takip edin. İstanbul ve Ankara'daki ulaşım aksaklıkları, şehirlerin planlama ve altyapı ihtiyaçlarını bir kez daha gündeme getiriyor. İnşaat ve yol kapanmaları, sadece günlük yaşamı değil, acil durum servislerinin erişimini etkileyebiliyor. Bu tür aksaklıkların uzun vadeli çözümü, hem mevcut altyapının modernizasyonuna hem de alternatif ulaşım sistemlerinin desteklenmesine bağlıydı. Aynı zamanda yoğun trafikteki iddiaya bağlı aracın durması, atmosferdeki karbon emisyonlarını artırıyor. Bu da çevresel sürdürülebilirlik açısından derin bir sorun. Ulaşım aksaklıklarının çözümü, altyapı yatırımları ve sürdürülebilir ulaşım stratejilerinin öncelikli hale getirilmesiyle mümkün olacak. Şimdilik bu kadar.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi geceler. Bu gece İstanbul'da 23 derece sıcaklıkla hava tamamen açık bir gökyüzünde nefes alıyor. Nem yüzdesi 100, yağmurun hemen burada hissedildiği bir gece. Şemsiyenizi yanınızda tutun. Çünkü hava bir an önce değişebilir. Ankara'da 20 derece soğuklukta hava sakin. Rüzgar sessiz, nem %67. Gece yarısında bir fincan çayla birlikte kütüphanenin sessiz köşelerinde zaman kaybetmek mümkün. İzmir'de ise 21 derece hafif bir esinti ile gece havası. Nem %55 yürüyüş için ideal bir hava. Kumsalda dolaşın, denizin soluklarına bir kez daha kulak verin. Şimdilik bu kadar Cara. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul'da 5 kilometrelik tramvay hattı için 30 milyar TL bütçelenmiş. Bu miktar, Türkiye'nin 2025 yılı enflasyonunun %80-375 katı ve aylık ortalama 2-4 milyon TL'lik bir kredi borcu karşılığı. Vatandaşın cebine etkisi, 1 metrekare kentsel alanda 6 milyon TL yatırım yapılırsa, belediye harcamalarında 10 milyon TL'lik bir kaynak kaybı yaşanabilir. Projede 30 milyar TL'nin 15 milyar TL'si, kredi borcu 15 milyar TL'si devlet bütçesinden karşılanacak. Bu durum, 2026 yılında 2-4 milyon TL olan aylık ortalama kredi borcu üzerinden faiz giderlerinde 400 bin TL'lik bir artış yaratabilir. Vatandaşın harcama gücüne doğrudan yansıyan bu bütçe 100 bin kişiye yıllık 3-0 TL'lik bir maaş artışı sağlayacak seviyede değil. 1 milyon kişiye 3 TL'lik bir indirim sunar. Bu projenin maliyeti, Türkiye'nin 2025'te 800 milyon TL'lik aylık bütçeye sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 30 milyar TL'nin neredeyse yıllık bütçenin 3'te 1'i anlamına geliyor. Karşılaştırmada, Avrupa'nın en yoğun metrolerinden biri olan Londra'nın 120 kilometrelik hattı 2012'de 12 milyar CBP'lik maliyetle tamamlanmış. İstanbul'daki tramvay hattı, bu maliyetin 4 katı olmasına rağmen sadece 5 kilometrelik uzunluğa sahip. Bu da projenin maliyet etkinliği ve kentsel altyapı yatırımlarında önceliklerin gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki bir sinyal olabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi sabahlar. Sabahın serin nefesini alırken İstanbul, açık bir gökyüzüyle 22 derece sıcaklıkta nefes alıyor. Nem 100, rüzgar saniyede 5 metre. Bu sabah bir fincan kahveyle kahvaltı yapmak için tam bir fırsat. Ankara'da 21 derece, nem 7-11 yüzde. Yürüyüşe çıkarken yarım saatlik bir dolaşma, hava için hafif bir hırka yeter. İzmir'de 21 derece, nem 61 yüzde, denize uzanan bir yürüyüşe çıkmak, ayakta kalmak için hafif bir kıyafet yeter. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Turnacıbaşı Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı arasında 3 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Refik Saydam Caddesi'nde Cumhuriyet Caddesi yönüne 2 dakika gecikme yaşanırken, yan yol üzerinden Mahmut Bey'e Aksaray bağlantı yolu alternatif olarak değerlendirilebilir. Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi tamamen kapanmış durumda. Alternatif rotalar için Akden Caddesi ve Karacakaya Caddesi üzerinden geçiş öneriliyor. İzmir'de Gazi Osman Paşa Bulvarı'ndaki tıkanıklık, Anafartalar Caddesi ve Gaziler Caddesi alternatiflerini etkiliyor. İlginç bir durum, şehirlerdeki tıkanıklıkların artan nüfus ve ulaşım altyapısındaki aksaklıklarla değil, özellikle pandemi sonrası iş ve eğitim modellerindeki dönüşümlerle ilişkili olabilir. İstanbul'da bazı mahallelerde yerel taşıma sistemlerinin etkinliği, alternatif rotaların bilinirliğiyle doğrudan ilişkili. Ankara'daki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kapanışı, büyük kentlerdeki yol planlamasındaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür yoğunluklar sadece ulaşım maliyetini değil, aynı zamanda çevresel etkileri de artırmaktadır. Veriye dayalı ulaşım politikaları, şehirlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamak açısından kritik önem taşır. Şimdilik bu kadarca. Tıkanıklıkların ardında yatan sistemik sorunlar, şehirlerimizin geleceğini şekillendirecek andı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte

0: İyi sabahlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 23 derece, nem yüzdesi 100, rüzgar saniyede 5 metre. Hissedilen sıcaklık 1 derece daha yüksek. Denize gidenler için şemsiye çok faydalı olur. Ankara'da hava serin, 18 derece, nem yüzdesi 74 orada. Rüzgar hafif, bu sıcaklıkta bir yürüyüşe çıkabilirsin. İzmir'de hava açık, 21 derece, nem yüzdesi 73. Sıcaklık Ankara'ya göre 1 derece daha yüksek. Deniz kenarında kahvaltı yapmak için ideal bir gün. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: Lı, iyi sabahlar. Bugün gündeme dair önemli bir gelişmeyi ele alıyoruz. Aselsan'ın AB merkezi BlackRock ile olan potansiyel birleşme iddiaları, şirketin personele zamsız maaş ödemeye devam etmesiyle karışık bir resim oluşturuyor. Bu durum, şirketin mali yapısındaki belirsizlikleri ve olası birleşme sürecindeki stratejik adımları sorgulatıyor. Türkiye'de yıllık enflasyon oranının %12,5 seviyesinde olması, maaşlarda artışın olmaması ise çalışanlar üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Vatandaşın cebine doğrudan yansıyan bu durum, hem kurumsal hem de sosyal açıdan önemli bir konu. Bu potansiyel birleşme, Aselsan'ın teknolojik kapasitesini uluslararası alanda güçlendirmesi açısından stratejik bir adım olabilir. Ancak maaşlarda artışın olmaması, özellikle yüksek enflasyon döneminde çalışanların yaşam standartlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu durum, hem şirketin insan kaynakları politikalarını hem de kamuoyunun güvenini test ediyordu. Daha geniş bir bakış açısıyla bu tür kararlar, sadece finansal performans değil, çalışanların refahı ve ulusal güvenlik hedefleri arasında dengeler kurmaya zorlar. Şimdilik bu kadar Cihar'cı. Konuyu biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Düz Kuzey Yan Yolu ve Cumhuriyet Caddesi'nde yoğun tıkanıklıklar yaşanıyor. Ekrem Kurt Bulvarı ve Turan Güneş Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları trafiği etkiliyor. Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi tamamen kapanırken, Hisar Parkı Caddesi'nde ulaşım aksaması bekleniyor. İzmir'de Sakarya Caddesi ile Sarmaşık Caddesi arasındaki geçişler kapalı olmaya devam ediyor. Alternatif rotaları etraflıca inceleyin. İstanbul'daki ulaşım aksaklıkları, özellikle iş yerleri ve eğitim kurumlarına olan erişimi ciddi şekilde etkiliyor. Yol çalışmalarının yoğun olduğu bölgelerde alternatif rotaların yetersiz kalması hem sürücüleri hem de ulaşım sistemini ekstra yüklüyor. Bu tür aksaklıklar şehirlerin planlanmasında kentsel altyapının gelişim hızıyla uyumlu olmamasının bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir. GİJ yerleri ve eğitim kurumlarına erişimi etkileyen ulaşım aksaklıklarına dikkat çekiyoruz. Alternatif rotaların yetersiz kalması, şehir planlamasındaki zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor şu an. Şimdilik bu kadar.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 23 derece hissedilen 24 derece, nem %100. Bu sabah hafif bir rüzgarla başlayacak ama şehirler arası fark çok net. Ankara'da hava daha serin, 18 derece, nem %77. İzmir'de ise hafif bir esinti, 22 derece. Bugün bir bardak sıcak çayla başlayabilirsiniz. Hava yarışması gibi bir huzur var da. Bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdilik bu kadarca.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

Günaydın, diyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunlukları ve yol çalışmaları dikkat çekiyor. İstanbul'da Kennedy Caddesi ve Hekimsuyu Caddesi'nde tıkanıklık yaşanıyor. Alternatif olarak Karaköy-Beşiktaş yönü tercih edilebilir. Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi tamamen kapalı, Hisar Parkı ve Akten Caddesi'nde çalışmalar sürüyor. İzmir'de Sarmaşık ve Sakarya Caddesi arasında ulaşım kesildi. Piri Reis Caddesi'nde ise bakım devam ediyor. Yolcu ve sürücüler alternatif rotaları tercih etmeli. Trafik sıkışıklıklarının ekonomik ve çevresel etkileri dikkat çekiyor. İstanbul'da sabah saatlerinde ortalama 40 kilometre saat hız kaybı yaşanırken, bu durum günlük 100 bin saatlik verim kaybına neden oluyor. Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kapalılık, ulaşım maliyetlerini %15 artır. İklim değişikliği bağlamında yoğun trafikteki araçların emisyonları, İstanbul'da yıllık 2 milyon ton CO2 ve

0: Günaydın. Bu sabah havanın hafifçe hissediliyor. İstanbul'da 26 derece, nem 100, rüzgar 6 metre saniyede. Bu nem oranı biraz daha hafif bir yelek giymek için iyi o. Ankara'nın hava kucaklayıcı 18 derece 75 yüzde nem. Bu sıcaklıkta yürüyüş yapmak bir tür mutluluk. İzmir'de 23 derece 65 yüzde nem. Şehirler arası farklar her zaman ilginç. Ama bu sabah özellikle hafif bir nefes almak ister gibi. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Lıh. Günaydın. Bu gündeme dikkat çekici bir gelişme, Aselsan'ın UP merkezli BlackRock tarafından alınacağı iddiaları ortaya çıkmışken, şirket çalışanlarına zam yapılmadığı ve bu durumun halka tepki yarattığı öğrenildi. Aselsan, 2025 yılında 15 milyon lira maaş zammı yapmışken, 2026'da bu rakamın 7 milyon lira düştüğü ifade edildi. Bu yılki enflasyon oranının %12, TL kuru ise 10.50 seviyesinde seyahat etmesi, çalışanların satın alma gücünü ciddi şekilde azaltıyor. 1000 TL aylık maaş alan bir çalışanın bu yılki fiyat artışları nedeniyle 1200 TL'lik alışveriş yapamaması, bu durumun ciddi sosyal bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu durum, kamu kurumlarında maaş dondurulması ve enflasyonun yüksek seviyede olması, çalışanların reel gelirlerinin düşmesine neden oluyor. Bu tür durumlar hem çalışanların yaşam standartlarını hem de ülkenin üretim kapasitesini olumsuz etkileyebilir. Dış yatırımcılar açısından da maliyetlerin artması ve istihdamın düşmesi uzun vadede ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir. Şimdilik bu kadar darcı. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Günaydın. Ticaret Bakanlığı, bir vatandaşın ikinci el Tesla Model Y'yi internete koyduğu fiyat nedeniyle 325 0 lira ceza kesilmesine karar verdi. Bu durum, Türkiye'de ikinci el araç piyasasındaki fiyat sapmaları ve ticaret yasalarına uymama cezalarının arttığını gösteriyor. 2026 itibarıyla Türkiye'nin yıllık enflasyonu yaklaşık %25 seviyesinde, Merkez Bankası'nın faiz oranı ise %35 civarında. 325 0 lira ortalama bir ailenin aylık gelirinin yaklaşık iki katına denk geliyordu. Bu ceza hem yatırımcıların hem de tüketicilerin beklentilerini etkileyebilir. Piyasa düzenlemelerinin hem ekonomik istikrarı sağlamak hem de vatandaşın cebine doğrudan zarar verebilecek etkileri var. Son olarak ikinci el araç piyasasındaki fiyat kontrolü tartışmamızı tamamladık. Şimdi dikkatimizi enflasyon verilerine çevirelim. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz 2026 enflasyon oranını yarın açıklaması bekleniyor. Haziran'da yıllık enflasyon %24.8 seviyesindeydi. Bu rakamın Temmuz ayında 25'lere aşması bekleniyordu. Riyal abdedoları kuru 8.35 seviyesinde dengelenirken, Merkez Bankası'nın faiz oranı %35'te sabit kalması, kredi maliyetlerinin artmasına ve özellikle gıda fiyatlarının %15-20 arasında artış gösterebileceği tahmin ediliyor. Vatandaşın cebine doğrudan etki eden bu veriler, 100 liralık bir ekmek alımında 3-4 lira artış anlamına gelebilir. Temmuz enflasyon verileri, ekonomik planlamalar üzerinde önemli etkiler yaratacak. Şimdilik bu kadarcı.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil, Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve alternatif güzergahları sizin için derledik. İstanbul'da Cumhuriyet Caddesi'nde 2 dakika gecikme var. Alternatif olarak yan yol ve 10 Temmuz Caddesi öneriliyor. Ankara'da İmrahor Caddesi'nde 3 dakika, Turgut Özal Bulvarı'nda ise 5 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de en ciddi tıkanıklık Cevdet Bilsay Caddesi'nde 8 dakika gecikme ile kaydedildi. Tekerlekli taşıtların yoğun olduğu sokaklarda dikkatli hareket etmeniz önemlidir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıkların ekonomik kayıplar ve sera gazı emisyonlarında artışa neden olduğu tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul'da Cumhuriyet Caddesi gibi ana arterlerdeki yoğunluk işyerlerine ulaşım süresini uzatarak üretkenliği etkileyebilirken otomobillerin yoğun kullanımı hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Alternatif güzergahların etkinliği, şehirlerin ulaşım altyapısındaki zayıf noktaları da gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın, merhaba. İstanbul'da 26 derece, %100 nem ve hafif bir rüzgar esiyor. Şemsiye yanınızda olsun, çünkü havada nem oranı oldukça yüksek. Ankara'da 21 derece, hava kapalı ve çok hafif bir rüzgar var. Açık havada kısa elbise giyin, rahat bir gün olacak. İzmir'de 27 derece, hava açık ve nefes almak için harika da. 27 dereceye rağmen hafif bir giysiyle dışarı çıkabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Suudi Arabistan'da yargılanan 15 Etiyopyalı mahkum, cezaevi telefonlarından BBC Tigrinya servisine ulaşarak hikayelerini anlattı. Bu kişilerin çoğu 2025'te düzenlenen etnik çatışmalarla ilgili suçlamalarla tutuklandı. BBC'ye yapılan aramalar, mahkumların uluslararası medya aracılığıyla adalet arayışını gösteriyor. Suudi hukuk sistemindeki yabancılar için erişim kısıtlamaları bu tür başvuruların öneminde artıyor. Etiyopyalılar, kendi ülkelerindeki siyasi baskılarla ilgili de bilgi paylaştı. Bu durum, Suudi Arabistan'ın yabancı mahkumlar üzerindeki etkisini ve uluslararası medyanın rolünü gözler önüne seriyor da oldu. Vatandaşlar, adaletin dengesiz uygulamalarına dair yeni bir ışık yakıyor. Bu gelişmeler, Suudi Arabistan'ın yabancı mahkumlar üzerindeki etkisinin sadece hukuki değil, diplomatik boyutları da taşıyor. Bu gelişmeler, Suudi. Etiyopyalıların kendi ülkelerindeki siyasi baskıları uluslararası medya aracılığıyla dile getirmesi, ikili ilişkilerde gizli çatışmaların açıkça gündeme gelmesine neden olabilir. Ayrıca mahkumların hukuki temsilcilerine erişimin sınırlı olması, uluslararası hukuk standartlarına uygun yargılama süreçlerinin sağlanamaması konusunda sorgulamaları artırmaktadır. Bu durum, Suudi Arabistan'ın uluslararası hukuk standartlarına uygun yargılama süreçlerini nasıl uyguladığını sorgulamak açısından kritik bir örnek. Mahkumların uluslararası medya aracılığıyla seslerini duyurması, uluslararası toplumun dikkatini çeken bir mekanizma haline gelmiş olabilir. Ayrıca bu tür olaylar, kendi ülkelerindeki siyasi gerilimlerin dışarıdan nasıl yansıtıldığını da gösteriyor. Uluslararası toplumun bu tür durumlara dikkat etmesi, suikast veya baskınlara karşı bir koruma mekanizması oluşturabilir. Bu durum, uluslararası toplumun hukuki ve insan hakları standartlarına dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Racquetball farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Racquetball, yeteneğin güçten daha yüksek sesle

0: İyi günler. Kağıthanede bir binanın duvarının çökmesiyle 30 milyon liralık hasar oldu. Bu rakam, 2026 yılında Türkiye'de yıllık enflasyonun %48'lik seviyede olduğu bir dönemde, aylık ortalama 2-5 milyon lira gelir, sahibi bir ailenin yaklaşık 12 aylık harcamasına denk geliyor. Otopark inşaatı ve hasar tazminatı maliyetleri, kira ve emlak fiyatlarını artırarak vatandaşın cebine doğrudan yansıyabilir. Aynı zamanda yüksek faiz oranları, bugün 35% ile inşaat projeleri için kredilerin pahalı olması, bu tür olayların daha sık yaşanmasına neden olabilir. Önceki haber, Türkiye'deki ekonomik zorlukların fiziksel yapılar üzerindeki etkisini gösterdi. İngiltere'de ise 22 yaşındaki Maddy Donohoe, düşük ücretli işten ayrıldıktan sonra ikinci el kıyafet satarak aylık 1.500 sterlin, yaklaşık 26 TL, kazanmaya başladı. Bu gelir İngiltere'de 2023'te yıllık enflasyonun %17 seviyesinde olduğu bir dönemde ortalama aylık 3.0 sterlin, 52 TL, gelir sahibi bir ailenin harcamalarının yarısına denk geliyor. Yeni ekonomik modeller, düşük gelirli bireylerin alternatif gelir kaynaklarına yöneldiğini gösteriyor. Şimdilik bu kadar carcı. Konularımızın derinliği müzikle birlikte daha da anlaşılır hale gelecek. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. Bugün İstanbul'da 28 derece ama hissedilen sıcaklık 25 değil, 35 derece. Havanın nem oranı %100, rüzgar hafifçe esiyor. Şemsiye ve su şişesi bu hava için kutsal eşyalar. Ankara'da ise 25 derece hissedilen sıcaklık biraz daha hafif, 24 derece. Nem oranı %55, rüzgar saniyede 1 metre. Pazar yerinde bir kahve içmek bu hava için en iyi tercih. İzmir'de ise 30 derece, nem oranı %38. Rüzgar hafif ama hava sıcak. Deniz kenarında yürüyüş yapmak bu sıcaklıkta bir hikaye gibi. Şimdilik bu kadar Ceyhan'o. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da Temmuz ayında sivri biber fiyatı %35 artarken, kiraz fiyatı ise %20 düştü. Bu değişiklikler, Türkiye'de yıllık enflasyonun %15,5 seviyesinde seyahat etmesi ve TL/USD kurunun 8,5'e çıkmasıyla paralel ilerledi. Bir aile aylık 100 liralık biber harcaması yaparsa, bu rakam 135 lira oldu. Kiraz tüketimi ise aynı dönemde 80 lira değerinde azalma yaşandı. Dolar kuru yükselişi ve enflasyon, temel gıda maddeleri fiyatlarında dalgalanmaları tetikledi. İstanbul'da yaşanan fiyat dalgalanmaları, Türkiye'nin ekonomik zorluklarıyla paralel ilerledi. Şimdi Japonya'da aşırı sıcaklıkların iş gücüne etkisi dikkat çekiyor. Japonya'da bazı şirketler 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle haftalık çalışma saatlerini 40 saatten 35 saate düşürdü. Bu değişiklik çalışanların sağlık risklerini azaltmaya yönelik. Ancak yıllık 2,5 trilyon dolarlık ekonomide potansiyel 7,5 milyar dolarlık üretim kaybına neden olabilir. Güreşçilerin aylık gelirleri ortalama 3 milyon yenlik seviyede, bu durumda haftada 5 saat az çalışmak, yıllık 150 bin yenlik gelir kaybı yaratabilir. Japonya'nın ekonomik verimliliği üzerindeki etkiler, küresel ısınmanın iş gücünü derinden etkileyebileceğini gösteriyor. Şimdilik bu kadarcığa.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Ragbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

İyi günler. İstanbul'da Kozyatağı bağlantı yolunun iki çıkışında 4 dakikalık gecikme yaşanıyor. Melek sokaktan Davutpaşa otogar esenler, yoluna geçiş 2 dakika uzuyor. Ankara'da çevre yolu E88, 8 çıkışında 1 dakikalık tıkanıklık var. İzmir'de Kemalpaşa Caddesi'nin 8 çıkışında 2 dakika gecikme, Aydın Hatboyu Caddesi'nde 3 dakika beklemek gerekiyor. Tüm şehirlerde inşaat nedeniyle trafiğe dikkat edilmesi öneriliyor. İnşaatların seyahat süresini uzatması hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilik açısından önemli bir etken. Özellikle İstanbul gibi yoğun şehirlerde geçici yolların etkili yönetimi ve alternatif rotaların bilinmesi sürücülerin stresini azaltabilir. Ancak uzun vadede altyapı projelerinin

0: planlama aşamasında trafik akışına daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Şimdilik bu kadar Cahaya. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler, 45 derecenin ötesinde bir yaz günü. İstanbul'da 26 derece, nem %100, hava bir su havuzu gibi. Şemsiyenizi elinizde tutun, çünkü hava bir yandan sıcak bir yandan nemli. Ankara'da 27 derece, hava sessiz ve temiz. Dışarıda yürüyüş yapmak, hava gibi temiz ruhlar için harika. İzmir'de ise 31 derece, nem düşük, rüzgar hafif. Bu sıcaklıkta bir bardak soğuk meyve suyu ile birlikte dışarıda zaman geçirmenin keyfi tamamlar şeyi. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: Cankurtaran Caddesi ile Keresteci Hakkı Sokak arasında 2 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Yükseliş Caddesi'nden Ağıt Caddesi'ne geçişte 3 dakika, İzmir'de O30 yolunda 5 dakika gecikme sürüyor. Tüm şehirlerde yoğunluklar saat 13:00 itibariyle hala yüksek seviyede. Şehirleri arası ulaşımın yoğunluğu, özellikle işlek saatlerde günlük yaşamın kalitesini doğrudan etkiliyor. Tıkanıklıkların uzaması hem ekonomik kayıplara neden oluyor, hem de çevresel açıdan hava kirliliğinde artışa yol açabiliyor. Bu durum, İstanbul'un ulaşım altyapısının yoğun nüfus artışıyla başa çıkmasındaki zorluklarını da gözler önüne seriyor. Aynı zamanda araç sayısının artmasıyla birlikte sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin eksikliği dikkat çekiyor. Yoğunluklar sadece trafikte değil, kentlerin genel planlamasında da kritik sorunlar ortaya koyuyor. Bilinçlenerles, şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3'ü. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi günler. ABD Merkez Bankası, Fed, bu hafta %4.5 faiz oranını korurken, ABD ekonomisinin ivme kaybettiği ve yıllık enflasyonun %8.2 seviyesinde kaldığı bildirildi. TL kuru bu kararla 8.75 seviyesine düştü ve 1 litre süte 12.3 lira, 100 kilogram patatese 2.7 lira eklenerek vatandaşın harcamaları arttı. Fed'in faiz tutarlılığı, döviz piyasalarında volatiliteyi artırdı. Ve Türkiye'de ithalat maliyetleri yükselecek. ABD'nin yabancı menşeli robot süpürgeleri yasağı, ithalat kısıtlamalarına ve teknoloji bağımlılığından kaçınma çabalarına işaret ediyor. Bu karar, global üreticilerin pazar erkeni olmasına rağmen, Türkiye gibi ithalat bağımlı ekonomilere maliyet artışı riski taşıyor. TL'nin 8.75 seviyesinde olduğu bir ortamda bu tür ürünlerin yerli alternatiflerinin bulunaması cebi zorlayan fiyat artışlarına neden olabilir. ABD'nin bu adımı ekonomik bağımsızlık hedefiyle ilgili ancak küresel zincirleme etkileri göz ardı edilirse Türkiye'de teknoloji ithalat maliyetleri artabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da Can Kurtaran Caddesi ile İshak Paşa Caddesi arasında 4 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Erenköy Camii sokak üzerinden seyahat edebilirsiniz. Ankara'da Adnan Yüksel Caddesi ile Giresun Caddesi kesişiminde 3 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. İzmir'de Gaziler Caddesi ve Piri Reis Caddesi üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle geçişlerde dikkatli olunmalı. Tüm şehirlerde yoğunluklar, özellikle ulaşım ağlarının yoğun noktalarında sürücülerin alternatif güzergahlar tercih etmesi öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ulaşım yoğunlukları, özellikle işlek saatlerde günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyor. Uzun vadeli çözüm için şehirlerdeki ulaşım altyapısının yeniden planlanması ve alternatif yolların daha etkin kullanılması gerekiyor. Örneğin, bazı bölgelerdeki yaya ve bisiklet yollarının gelişimi, araç sayısını azaltarak tıkanıklıkları hafifletebilir. Ayrıca, akıllı trafik sistemleri ve gerçek zamanlı veri paylaşımı, sürücülerin alternatif rotaları daha kolay seçmelerine yardımcı olabilir. Bu tür önlemler hem ulaşımın hem de çevrenin sağlığını korumada büyük rol oynar. Şimdilik bu kadar Cahide. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler. İstanbul'da Temmuz ayında en çok fiyat artışı Sivribiber'de oldu. 15 liradan 22 liraya yükseldi. Bu %46, 6'lık bir artış. Lira Abdi doları kurunda 12,5 seviyesinde seyredilirken, enflasyon yıllık bazda %25,5 seviyesinde. Aileler haftada 2 kilogram sivri biber alırsa, ayda 56 lira ek maliyetle karşı karşıya kalıyor. Kiraz ise 30 liradan 25 liraya düştü. Ancak bu düşüş sezonluk ve tüketimdeki değişikliklerle açıklanabiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 aylık dönemde 26.310 ürün denetledi. 2.400'ü uygunsuz buldu. Bu sayı yıllık bazda %8,8'lik bir denetim oranı ifade eder. Bu son 5 yılda en yüksek seviyedir. Uygunsuz ürünlerin piyasadan toplanması tüketicinin cebine doğrudan etki ediyor. Örneğin sağlık açısından riskli ürünlerin kaldırılması uzun vadede sağlık masraflarını azaltabilir. Ancak geçici olarak bazı kategorilerde fiyat artışlarına neden olabilir. Uygunsuz ürünlerin toplanması hem tüketicinin sağlığını koruyor hem de uzun vadeli maliyetleri azaltabilir. Şimdilik bu kadarca.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler de. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, Hüseyin Baykara Sokak ile Harem Sahil Yolu Caddesi arasında yaklaşık 6 dakikalık gecikmeye neden oldu. Ankara'da Hisar Parkı Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında 2 dakikalık gecikme yaşanıyor. İzmir'de Akıncılar ile Kaynak Caddesi kesişiminde 2 dakikalık tıkanıklık ve Gaziler Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları dikkat çekiyor. Alternatif rotalar için trafik uygulamaları takip edilmesi öneriliyordu. İlginç bir durum, tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgelerde alternatif rotaların etkili olabilmesi için anlık veri analizinin gerekliliği. Bazı şehirlerde akıllı ışık sistemleri ve yapay zeka tabanlı trafik yönetimi uygulamaları gecikmeleri azaltmada etkili oluyordu. Türkiye'de bu tür teknolojilerin yaygınlaşması, hem sürücülerin hem de şehirlerin günlük yaşam kalitesini artıracak potansiyele sahip. İleri teknolojilerin trafik yönetimi üzerindeki etkisi, gelecekteki şehir planlamalarında önemli bir rol oynayacak. Şimdilik bu kadar da.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında 9 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda O7 otoyolu çıkışında 5 dakikalık kuyruk oluşuyor. Ankara'daki en uzun gecikme Beştepe'de 3 dakika, İzmir'de ise Piri Reis Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları dikkat çekiyor. Alternatif rotalar için O7 otoyolu ve Kuzey Marmara otoyolu kullanılabiliyor. İstanbul'da yaşanan yoğunluklar, özellikle iş gücü hareketlerinin yoğun olduğu saatlerde ulaşım ağlarının kapasitesini zorlayan bir durumun göstergesi. Alternatif rotaların etkin kullanımı, kısa vadeli çözüm sağlarken, uzun vadeli planlamada metrobüs ve metro sisteminin kenti daha az yoğunlaştırması bekleniyor. Yol çalışmaları gibi geçici engeller, sürdürülebilir ulaşım, altyapısının eksikliği sorununu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Record. İyi günler. İspanya'nın kuzeyi, Ceuta'da 23 Temmuz itibariyle 10.300 göçmenin kıyıya ulaşması Avrupa'nın göç politikalarını test etmeye başladı. Sosyal medyada viral hale gelen Ceuta'nın duvarları etiketi, göçmenlerin yürüyüşlerini destekleyen aktivistlerle siyasi partiler arasında çatışmaya dönüştü. Unidas Podemos'un lideri Pablo Iglesias, göçmenlerin insani kriz olduğunu savunurken, Halk Partisi ise sınırı kapatma çağrıları yaptı. Bu gelişmeler, AB'nin 2025'te kabul ettiği göçmenlerin hakkı sözleşmesinin uygulanmasının zorluğunu gözler önüne seriyor. Yerel halk, göçmenlerin artan sayıları nedeniyle günlük yaşamda yoğunluk arttı. Ceuta'nın mevcut durumu, Avrupa'nın göç krizlerine nasıl cevap vereceğini test eden bir laboratuvar haline geldi. Yerel ekonomi, aniden artan nüfusla hizmet sektöründe talep artışı yaşamaya başladı. Ancak aynı zamanda barınma, sağlık ve eğitim gibi temel altyapılar aşırı yüklendi. Bu durum, Avrupa'nın göçmenlere yönelik insani kriz tanımını, aslında sistemik bir kalkınma eksikliğini dönüştürebileceği noktaya getiriyor. Aynı zamanda göçmenlerin bazıları yerel iş gücüne katılarak ekonomik katkı sağlarken diğerleri ise uzun vadeli göçün sosyal maliyetini artırıyor. Bu çelişki Avrupa'nın hem insan haklarını koruma hem de kendi toplumlarının dayanıklılığını sağlama arasındaki dengeyi yeniden düşünmesini zorunlu kılıyor. Ceuta'daki kriz, Avrupa'nın göçmenlerin uzun vadeli entegrasyonunu planlama kapasitesini sorgulatıyor. Yerel toplumun sosyal dokusuna entegrasyonun zorluğunu, hem göçmenlerin hem de yerel halkın beklentileriyle çelişen bir dengenin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Bu durum, Avrupa'nın göçmenlere yönelik politikalarının sadece acil durum müdahalelerine değil, aynı zamanda eğitim, dil öğrenimi ve ekonomik fırsatların eşit dağılımına odaklanmasını gerektirdiğini gösteriyor. Ceuta'daki çelişkiler, Avrupa'nın göç krizlerine karşı hem insani hem de sistemik bir yaklaşım gerektirdiğini bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadar Ceuta.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler Ra. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar düz bağlantı yolu ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı arasında 13 dakikalık gecikme ile devam ediyor. Kuzey Marmara otoyolu çıkışında 9 dakika, İstinye Çubuklu arabalı vapur yolunda 8 dakika beklenti var. Alternatif olarak İ5 ve Boğaziçi otoyoluna yönlendirilmesi öneriliyor. Ankara'da 2 dakikalık gecikmelerle 928 Cadde ve Simon Bolivar Caddesi'nde yoğunluk vardı. İzmir'de ise Piri Reis Caddesi'nde yapım nedeniyle trafiğin yavaşlamaya devam ettiği görülüyor. İstanbul'un yoğun trafiği hem çevresel hem de ekonomik açıdan derin etkiler yaratıyor Dorna. Uzun süreli tıkanıklıklar, araçların yakıt tüketimini artırarak hava kirliliğini kötüleştirebiliyor ve günlük yaşam kalitesini düşürüyor. Bu durum hem ulaşım sistemlerinin yeterliliğini sorgulatıyor, hem de şehir planlamasında sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saketi herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günlerdi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 29 Temmuz ile 2 Ağustos arasında Türkiye genelinde 314 yangın çıktığını ve hepsinin kontrol altına alındığını açıkladı. Bu, yangınların 192'si orman dışı alanlarda gerçekleşirken, kalanlar ormanlık alanlarda müdahale edildi. Yangın sayısı ve kontrol altına alınma oranı, acil servislerin kapasitesini ve iklim değişikliğinin etkilerini gösteriyor. Vatandaşlar yangın riskini azaltmak için ormanlık alanlarda dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Yangınların 192'si orman dışı alanlarda yaşanması, tarım arazileri, yerleşim alanları veya endüstriyel tesisler gibi bölgelerdeki risk faktörlerini gösteriyor. Bu alanlarda yangınların çoğunlukla elektrik hattı arızaları, yanıcı atıklar veya yanlış yangın yönetimi gibi insan kaynaklı nedenlerle başladığını düşündürür. Ormanlık alanlarda ise daha fazla yangın kontrol altına alınmasının, ormanlık alanlarda daha sık ve sistemli müdahale stratejilerinin varlığını ima ediyor. Ancak iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışı ve kuraklık her iki tür alanda da yangın riskini artırmaya devam ediyor. Yangınların yoğun olduğu bölgelerdeki ekonomik yapıya bakıldığında, tarım ve endüstriyel alanların etrafında yaşanan yangınlarda kaynakların tahliye edilmesi ve üretim kayıplarının artması gibi maliyetler gündeme geliyor. Özellikle tarımsal alanlarda yangınlar toprak verimliliğini uzun vadede etkileyebilir. Bu durum, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada zorluklar yaratabilir. Ayrıca yangın yönetimi, stratejilerinin sadece acil müdahaleye değil, risk analizlerine dayalı planlamaya da dönük olması gerektiği vurgulanmalı. Yangın riskinin azaltılması ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin geliştirilmesi hem çevresel hem de ekonomik boyutlarda kritik önem taşıyor. Sıcaklık ve kuraklık artışıyla mücadele etmek, toplumun, refahı ve doğanın korunması açısından öncelikli bir görev oldu. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok. Sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. İstanbul'da 29 derece, nem 100, rüzgar saniyede 8 metre. Güneşin parladığı bir gün sadece şemsiyeyle dışarı çıkman yeterli. Ankara'da 31 derece, nem 30, rüzgar saniyede 1 metre. Hafif bir kazağın yeterli olur, hava biraz serin. İzmir'de 35 derece, nem 24, rüzgar saniyede 6 metre. İstanbul'dan daha sıcak, bu yüzden hafif kıyafetler tercih. Hava durumu bu kadar Jojo. Şimdi müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun tıkanıklıklar yaşanıyor. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 8 dakika gecikme var. Alternatif olarak düz bağlantı yolu kullanılır. Ankara'da Paşabahçe Caddesi ve Fahrettin Altay Caddesi arasında 3 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve 2136 bir sokakta yapılan yol çalışmaları dikkat çekiyor. Tüm şehirlerde ciddi olay sayısı yüksek. Sürüşlerde dikkatli olunmalı. Yol çalışmalarının yoğun olduğu bölgelerde trafik akışının dengesiz olması hem sürücülerin hem de acil servislerin operasyonlarını zorlaştırmaktadır. Örneğin, İstanbul'da düz alternatif rotasının dar olduğu yerlerde, sıkışıklıkta kalan araçların, itfaiye veya ambulansların geçişini engellemesi riski artar. Ankara'da Fahrettin Altay Caddesi gibi ana arterlerdeki gecikmeler, şehir içi ulaşımın etkinliğini ciddi şekilde düşürebilir. Bu durum, özellikle sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini etkileyebilir. Yol yapımı sırasında sürdürülebilir ulaşım politikalarının da göz önünde bulundurulması, uzun vadede şehirlerin ulaşım sorunlarını azaltma da kritik önem taşır. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, İnanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

Kau ve kıyılıl bunu kanana talaha tulun iya dolu. Alayı bu gücen radyo radı tıdın tıdın. Bu yufifa ko infantina. Bu yudiratanlara Dıkı kıtı dıdı kıkı dıt. Dıkı kı kı kı hadşi ıkadis.

0: giyenli infantin 12 bin yer 68 icağı ikka hıfifahı vüptülcü bun yoldu tutgudu tanalı vuhabı tıdıdın. Vuhuva uhuvalı tıdıdı tıbıhu tıhıbhıgı tıdı tıdı tıdı tıdı tıdı tıdı tıdı tıdı tıdı tıdı tıdı tıdı Dul yıldı bu bu bu tı tı tı tı nını bu bu tı tı tı tı tı dına Dısı vıldı tı bu hada duduk tı dülü buna tı tı gâkı Vıl yıtı yıkı vıkı tı kıt kık daha tı tı tı Hantin atı tı hap tı kılç tadar eti oanat yıhı Iyyatı yıbala Bari yadını Kıvıdı tab pantar yavru Sılılar ile vubi yuhu vuhu vichi tı tı tı tı tı tı da hukı dı dı kı hun gıl kı kı. İyi akşamlar. 2 Ağustos'ta FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nın ardından sızıntılarla ortaya çıkan hisselerin özel yatırımcılara satılması iddiaları nedeniyle siyasi ve finansal baskı altında. FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nın da bu krizle başa çıkması bekleniyor. Sızıntılar, organizasyonun finansal bağımsızlığını ve uluslararası güvenini ciddi şekilde sarsabiliyor. 2026 Dünya Kupası'na özel bir yatırım şirketine hisse satışı iddiaları, FIFA'nın 2022 Kupası'nın maliyetlerini karşılamak için borçlanma zorunluluğu yaratmış olabilir. Bu durum, uluslararası sporun en büyük kurumunun finansal bağımsızlığını sorgulamaya başlamıştır. Infantino'nun 2022'de 12 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği ortaya çıkmışken, bu satışların yasal çerçeveyi ihlal edip etmediği hala belirsiz. FIFA'nın 2026 kupası için özel bir yatırımcıya hisse satışı, kurumun bağımsızlığını zedelebilir. Bu durum, uluslararası sporun en büyük yönetim kurulunun siyasi ve ekonomik baskılar altında kalma riskini artırıyor. Infantino'nun 2022'de 12 milyon dolarlık gelir olduğu biliniyor. Bu da finansal çıkarların yönetimdeki kararlar üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. FIFA'nın bu krizi atlatamaması, küresel futbolun geleceğini ciddi şekilde tehdit edebilir. Şimdilik bu kadar. Daha fazla detay ve gelişmeleri yakında sizlerle paylaşacağız.
1: Kelt Haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'un açık gökyüzü 26 derece ılıklığı ile sizi bekliyor. Nem %100, hava hafif bir serin nefes gibi. Şemsiyenizi yanınızda tutun, çünkü yağmur karanlıkta bekliyor. Ankara 32 derece sıcaklıkla kaynar gibi. Nem %31, rüzgar saniyede 3 metre. Gecenin soğukluğuna rağmen içeride kalmak en akıllıca tercih. İzmir'de 34 derece, hava nefes almayı zorlaştırıyor. Nem %27, rüzgar saniyede 5 metre. Plaj yerine bir kahve fincanı, gecenin en tatlı anınıza dönüşecek Gondu. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka el falı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı 55 kişiden 44'üne tutuklama talebi sunuldu. Bu gelişme, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarının resmi bir davanın içine girdiğini gösteriyor. 44 kişiye yönelik talep, mahkemece değerlendirilmesiyle siyasi ve hukuki iklimde ciddi bir değişime yol açabilir. Vatandaşın, belediye düzeyindeki işlemlerin şeffaflığını ve adalet mekanizmalarının işleyişini takip etmesi gerekiyor. Bu durum, yerel yönetimlerdeki yolsuzlukların sadece bireysel değil, sistemik boyutlara sahip olabileceğini gösteriyor. 44 kişilik bu listede yer alanların büyük çoğunun belediye başkanları ve memurlar olması, kamu kaynaklarının yönetimiyle ilgili yapısal sorunların varlığını vurguluyor. Ayrıca soruşturmaların bu düzeyde sürdürülebilmesi, kamu denetim mekanizmalarının etkinliğini ve bağımsız yargının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu davanın etrafında oluşan hukuki sürecin, yerel yönetimlerdeki etkin denetimin ve vatandaşın aktif katılımı olmadan sürdürülemez olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, bu tür soruşturmaların kamuoyu önünde şeffaflıkla yürütülmesi, adaletin toplumsal onayını kazanmasının da temel koşulu olabilir. 44 kişilik bu listede yer alanların sayısı, yolsuzlukların sadece bireysel değil, kurumsal bir yapıya gömüldüğünü bir kez daha doğruluyor. 44 kişi değil. Bu süreç, yerel yönetimlerdeki şeffaflığın ve adaletin öneminin bir kez daha hatırlatılması açısından önemlidir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile İcadiye Caddesi arasında Harem Sahil Yolu Caddesi boyunca 9 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi 5 dakika, İzmir'de D300 yolunda 41 dakika beklenen uzun gecikmeler dikkat çekiyor. Kemerburgaz Kavşağı ve Çamlıca girişi, etrafındaki yoğunluklar alternatif güzergahlarla çevresel yollar üzerinden yönetilmeye çalışılıyor. Aştıklarınız, aldayın davaka andırılırında. Gecikmelerin yoğunlukların alternatif yollara yönlendirilmesiyle kısmen azaldığı görülüyor. Ancak şehirler arası ulaşım ağlarında dengesizlikler hala ciddi sorunlara yol açıyor. Ankara'daki 5 dakika, İzmir'deki 41 dakika gibi farklar, farklı şehirlerdeki ulaşım politikalarının ve altyapı kapasitesinin farklılık gösterebileceğini ortaya koyuyor. Bu tür veriler, kentlerin ulaşım altyapısını revize etme ve alternatif yolların daha etkin entegrasyonu için planlama süreçlerinde dikkate alınması gereken kritik bir parametre. Görüşlerinizle devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar cevap.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da yoğunluklar başlıyor. Şahinkaya Caddesi, Sahip Molla Caddesi ve Sultaniye Caddesi arasında 7 dakikalık gecikme yaşanıyor. Akdoğan Sokak'ta Dolmabahçe Caddesi'ne geçiş 6 dakika sürüyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nda 8-4 dakikalık gecikmeler vardı. İzmir'de Aşık Veysel Sokak ve Altın Yol Caddesi'nde 3 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Alternatif güzergahlar, özellikle otoyollar ve ana arterlerdeki yol yapımı nedeniyle dikkatli sürüş öneriliyor. Günlük yaşamda sıkça göz ardı edilen bir gerçektir. Yoğunluklar sadece ulaşımın maliyetini artırır. Aynı zamanda bireylerin zaman kaybı, stres düzeyleri ve çevresel etkileri de artar. Örneğin ortalama 10 dakikalık bir gecikme, her binici için yaklaşık bir 5 litre yakıt tüketimi anlamına gelirken, bu miktarın büyük kısmı kentsel altyapı yatırımlarında ödenmeyen bir maliyet olarak görülebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da açık bir gökyüzüyle 26 derece %100 nem hissedilen sıcaklıkla bu gece su birikintileri gibi hafif bir ıslaklık hissi yaşayabilirsiniz. Ankara 27 derece ile kuru bir hava sunuyor, açık hava etkinlikleri için uygunu. İzmir ise 27 derece ile hafif bir esinti. Gecenin soğumasına rağmen açık bir havayla yürüyüşleriniz için güzel bir fırsat. Şimdilik bu kadar cacı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Galatasaray Üniversitesi yolu gibi ana arterlerde 11-9 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Ankara'da Mevlana Bulvarı ve Akdeniz Caddesi etrafında 6 dakika civarında yoğunluklar saptanırken, İzmir'de D300 otoyolu çıkış noktalarında 30 dakikalık beklemeler sürüyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu alanlarda alternatif rotaları gözden geçirmeniz öneriliyor. Uzun vadeli çözüm için şehir planlamasının ve toplu taşıma sistemlerinin gelişimine odaklanılması gerekiyor. İstanbul'da 2023 verilerine göre otomobil kullanımının %75'ini oluşturan özel araçların toplu taşıma kotasına ulaşamaması, tıkanıklıkların artmasına neden oluyor. Bu durum hem ekonomik kayıplar hem de çevre kirliliğine yol açabiliyor. Alternatif ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılması ve entegre trafik yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi, sorunu derinlemesine çözmek açısından kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadar Carlo. Trafik sorunlarıyla ilgili analizimizi burada sonlandırıyoruz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da şu anda en yoğun tıkanıklıklar TEM bağlantı yolunda 30 dakika gecikme ile sürüyor. Uzunçayır Köprülü kavşağında yan yol alternatifini tercih etmeniz gerekiyor. Ankara'da ise gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nde 2 dakika gecikme var. İzmir'de D300 otoyolunda 28 dakika bekleniyor. Alternatif olarak Bakü bulvarından İzmir Çeşme otoyoluna geçebilirsiniz. İlginç bir durum, İstanbul'da TEM bağlantı yolunun yoğunluğu, şehir içi ulaşımın kritik noktalarında sık sık tıkanıklıklara neden oluyor. Bu tıkanıklıklar sadece sürücüler için değil, acil servisler ve ulaşım ağları üzerinde de büyük baskı yaratıyor. Alternatif rotaların etkili yönetimi, kentsel planlama ve ulaşım altyapısında uzun vadeli yatırımlar olmadan çözülebilecek bir sorun değil. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar Çamlıca girişi Konuç ile yan yol arası yaklaşık 30 dakika gecikmeye neden oluyor. Paşa Liman Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinden Salacak'a gidenler 6 dakika, Hüseyin Baykara Sokak üzerinden Harem Sahil yoluna gidenler 5 dakika ekstra zaman kaybediyor. Ankara'da Beştepe ile Mevlana Bulvarı arasında iki ayrı tıkanıklık yaşanıyor. Gecikme süresi 2-4 dakika arası değişiyor. İzmir'de Exit 3 ile Exit 4 arası 24 dakika gecikme kaydediliyor. Ulaşımda dikkatli hareket etmeniz öneriliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar genellikle ulaşım altyapısının kapasitesiyle talep dengesizliğinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve yol yapım çalışmaları geçici olarak trafik akışını olumsuz etkileyebiliyor. Ankara'daki daha kısa gecikmeler ise şehir içi ulaşımın daha etkili planlandığına dair bir ipucu olabilir. Bu tür durumlar şehirlerin ulaşım politikalarını ve sürdürülebilir kentleşme stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Şehirlerin ulaşım sistemlerini gözden geçirmek, sürdürülebilir kentleşme için kritik bir adımdır. Şimdilik bu kadar Ciğer.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler Lala. Hava bir tür havale gibi. İstanbul'daki nem %100, hava durgun, bir tür susuzluk içinde. Ankara'daki hava sıcaklıkla birlikte hafif bir esinti var. İzlemek zorunda kalan bir dengede. İzmir'de ise hava sakin, hafif bir serinlikle birlikte. Bugünlerde bu hava içlerindeki sessizliği anlatacak bir dert gibi hissediliyor. Gecenin kalan saatlerinde bu sessizlik bir tür rahatlama hissi uyandırıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da Çamlıca girişi Konuç ile Yanyol arasında 30 dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Yeni Mahalle üzerinden seyahat edilebilir. Vatan Caddesi ve Sofular Caddesi kesişiminde 4 dakikalık gecikme var. Akdeniz Caddesi boyunca uzun süreli tıkanıklık bekleniyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Söyle Sokak üzerindeki inşaatlar nedeniyle yoğunluk arttı. Alternatif olarak Kocatepe ve Çankaya yolu öneriliyor. İzmir'de Bakü Bulvarı çıkışında 23 dakikalık gecikme yaşanıyor. İzmir-Çeşme otoyolu üzerinden detur alınması faydalı olur. Trafik verileri yolcu ve sürücü güvenliği için kritik öneme sahip. Trafik verilerinin sadece anlık rehberlik sunmakla kalmayıp, şehir planlamasında uzun vadeli stratejiler şekillendirmek için kullanılabileceğini düşünüyorum. Örneğin yoğunluk alanları ve detur rotaları, yol yapısı ve ulaşım sistemlerindeki eksiklikleri ortaya çıkarabilir. Bu da şehirlerin sürdürülebilir kalkınması için kritik veri sağlar. Teknolojik çözümlerle bu verilerin analizi, hem sürücü hem de şehir yöneticileri için daha akıllı kararlar almayı mümkün kılar. Trafik verilerinin potansiyeli sadece anlık çözümlerle sınırlı değil. Şehirlerin geleceği için kritik bir kaynak. Daha fazlası için birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul bir deniz esintisiyle sarılmış. 24 derece, %100 nem ve hafif bir rüzgar. Suyun soğuğu hissediliyor ama hava biraz zorluyor. Ankara sessizce soğuyor. 25 derece, %58 nem, hava kuru ve serin. Şemsiye değil, hafif bir kazağın yeter. İzmir gecenin hüznesini taşıyor. 24 derece, %69 nem. Yıldızlar altında yürüyüş yapmak, bu havada bir şiir gibi. İzmir'de yıldızlar hala parlıyor, havada sessizlik. Şimdilik bu kadar canına.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: Fado, heartbeat drum, solo.
1: İyi geceler.
2: İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakikalık gecikme yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu ve Düz Karayolu'nda da yer yer tıkanıklık devam ediyor. Ankara'da Talatpaşa Bulvarı'nın İvedik kavşağına 7 dakika eklenirken, İzmir'de Mithatpaşa Caddesi ve E-881 yolunda trafik yoğunluğu hissediliyor. Ankara ve İzmir'deki ulaşımın büyük bölümünde bakım çalışmaları nedeniyle yollar daralıyor. Trafik sıkışıklıklarının bir kısmı bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelse de, hava koşullarının etkisi de göz ardı edilmemeli. İstanbul'un bazı bölgelerindeki yoğun yağışlar, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu gibi alanlarda yol yüzeylerini kaygan hale getirerek kaza riskini artırıyor. Bu tür durumlar sadece ulaşım aksamalarına değil, acil yardım ulaşımını da geciktirebiliyor. Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ile birlikte meydana gelebilecek doğal olaylara karşı önlem alınması gerekiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
3: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler. Abid'de 35 yaşındaki Lindsey Clancy, 3 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor. Dava, doğum sonrası psikozun ciddi bir ruh sağlığı sorunu olup olmadığı konusunu tartışıyor. 2023'te gerçekleşen olay, kadınların psikolojik destek eksikliğiyle başa çıkamaması durumunu gözler önüne seriyor. Bu durum hem hukuki hem de toplumsal refah politikalarını şekillendiriyor. Bu durum, mahkeme sisteminin psikolojik bozukluklarla başa çıkma mekanizmalarını gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye'de doğum sonrası depresyonun %15-20'sinde ciddi ruh sağlığı krizleri yaşanırken, ilgili hizmetlerin erişilebilirliği yetersiz kalıyor. Bu olay hem bireysel hem toplumsal düzeyde psikolojik krizlerin önlenebilir olduğunu, ancak bunun için sistemik destek gerekliliğini vurguluyor. Bu olay, toplumsal düzeyde ruh sağlığı konusunda süregiden bir stigma ve bilinç eksikliği sorununu da gündeme getiriyor. Aile ve sağlık kurumları arasında koordinasyon eksikliği, erken müdahale imkanlarını daraltırken, ruh sağlığı hizmetlerinin kamuoyuna ulaşabilirliği yetersiz kalmaktadır. Bu durum, hem bireylerin hem de toplumun refahı için sistemin daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu konuların derinlemesine tartışmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler. Gecenin hava haritasında İstanbul, denizin hala etkisinde olduğu bir yer. 24 derece sıcaklıkta, %100 nem ve hafif bir rüzgarın sizi beklediğini hayal edin. İstanbul için hafif bir kumaş giymek, Ankara'nın 23 derece ılıklığında hafifçe soğuk hissettiren bir rüzgarın etkisinde olurken, İzmir'in 24 derece sıcaklığında yürüyüşe çıkmanız için ideal bir gece. Şimdilik bu kadar Cağcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz o.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer programı konularında yeni müzakerelerin başlayacağını açıkladı. 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın 2018'de ABD'nin çekilmesiyle bozulmuş durumda. Bu müzakereler, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlamak ve Boğaz'ın ticaret için yeniden açılmasını hedefliyor. Türkiye, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin korunması ve enerji nakliyatının kesintisiz olması konusunda önemli bir aktör. Gelişmeler, bölgesel istikrar ve petrol fiyatlarını etkileyebilir. Türkiye'nin bu süreçte aktif rol almasının ardındaki sebep, hem İran ile hem de Batı ile iyi ilişkileri korumaktır. Bu durum, Türkiye'nin enerji nakliyatı açısından stratejik bir konumda olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bölgeye dış aktörlerin derinlemesine etkileri de dikkate değer. Örneğin, Çin'in Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda artan ilgisi, bölgesel dengeyi değiştirebilir. Bu tür gelişmeler, uluslararası enerji politikalarında yeni çatışmaların yaşanmasına yol açabilir. Bu müzakereler, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ekonomik baskılara rağmen diplomatik bir çözüm arayışını gösteriyor. Ancak İran'ın nükleer programı konusunda tutumunun esnek olup olmayacağı tarafların karşılıklı güvenini test edecek Yeşar. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması hem İran'ın hem de ABD'nin enerji bağımlılığını etkileyebilecek. Türkiye'nin bu süreçte nötr kalması bölgesel dengenin korunmasına katkı sağlayabilir. Gelişmeler bölgesel enerji dinamiklerini ve diplomatik dengeleri şekillendirecek yavrum. Şimdilik bu kadar da.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.